0: Deportivo. Jorge Escorial.
1: Oh, qué recuerdos. Ya sonaba mucho en el Mundial, ¿no?
2: Texas, estamos
1: es la de Quevedo y el Luis Crespo, ¿no?
3: ¿Cómo estás puesto?
1: Luego que soy un boomer con la música.
4: Temazo.
1: Sí, señor.
4: El otro.
1: Arriba.
3: Temazo, ¿eh?
1: ¿Quién son?
3: No sé, David, pero...
1: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya